yansın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.
8: Bazen en yeniler, bazen eskiler, ama hep en iyiler.
9: Kaliteli müzik, Radyo Kulübü.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikastiminde yer alan Firari Burkan

0: Kay Karatepe'nin yakalandığı hücre evinde uyuşturucu ele geçirildiğini ve sağlık raporunda 0.34 promil alkollü çıktığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haziran ayından bu yana 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında 4. dalga operasyonunda 27 Temmuz'da gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı. 6 kişi adli kontrolle serbest kaldı, 1 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeler içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Vergi Denetim Kurulumuz bünyesinde önemli bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Yeni uygulamayla mükelleflerimiz vergi incelemesi başlamadan önce eksiklerini görebilecek ve düzeltme imkanına sahip olacak dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandı. Bu nedenle İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldık dedi. Spor. Galatasaray yeni sezon öncesindeki 4. hazırlık maçında sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 59. yıl dönümüyle Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar dün coşkuyla devam etti. Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı 2026 Büyükler Modern Pentathlon Şampiyonası bugün Burhan Felek Spor Kompleksi'nde başlıyor.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.224 lira 43 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 95 kuruş, sterlin 64 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 81 sent, bir bitcoin 63.518 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.458 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattalar yorulmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: En iyi müziği dinliyorsunuz.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast timinde yer alan firari Burkay Karatepe'nin yakalandığı hücre evinde uyuşturucu ele geçirildiğini ve sağlık raporunda 0.34 promil alkollü çıktığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haziran ayından bu yana 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında 4. dalga operasyonunda 27 Temmuz'da gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı. 6 kişi adli kontrolle serbest kaldı. 1 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı. Türkiye Büyük Millet

0: Meclisi'nde bu hafta suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeler içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Vergi Denetim Kurulumuz bünyesinde önemli bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Yeni uygulamayla mükelleflerimiz vergi incelemesi başlamadan önce eksiklerini görebilecek ve düzeltme imkanına sahip olacak dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandı. Bu nedenle İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldık dedi.
1: Spor.
0: Galatasaray yeni sezon öncesindeki 4. hazırlık maçında sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 59. yıl dönümüyle Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar dün coşkuyla devam etti. Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı 2026 Büyükler Modern Pentathlon Şampiyonası bugün Burhan Felek Spor Kompleksi'nde başlıyor.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.224 lira 43 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 95 kuruş, sterlin 64 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 81 sent, bir bitcoin 63.518 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.458 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam...

0: Yapsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde polis tarafından 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 185 şüphelinin yakalandığını ve 93'ünün tutuklandığını duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, üniversite sınavına giren öğrencilerimiz için bu yıl ilk kez hayata geçirdiğimiz Telmak Araştırma Burs Programı'na gençlerimizin gösterdiği yoğun ilgiye kayıtsız kalmıyor. İlk etapta 300 olan bursiyer kontenjanımızı 500'e, 28 olan desteklenen bölüm sayısını ise 38'e çıkarıyoruz dedi. TÜİK, Temmuz 2026 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,75 ve 12 aylık ortalamalara göre %31,90 arttı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Umman'la yapılan görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nda güvenli gemi geçişlerini sağlamak amacıyla yeni ve geçici bir güzergah belirlemeye yönelik olduğunu belirten Bekai, ABD ile müzakere halinde değiliz. ABD'nin deniz ablukası ve saldırıları devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nın mevcut durumunda

0: bir değişiklik olmayacak ifadelerini kullandı.
1: Spor.
0: Galatasaray yeni sezon öncesindeki 4. hazırlık maçında sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 59. yıl dönümüyle Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar dün coşkuyla devam etti. Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı 2026 Büyükler Modern Pentathlon Şampiyonası bugün Burhanfelek Spor Kompleksi'nde başlıyor.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.224 lira 43 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 95 kuruş, sterlin 64 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 81 sent, bir bitcoin 63.518 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.458 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılında HSK tarafından 525 hakim ve savcı hakkında işlem yapıldığını, bu kapsamda 84 kişinin meslekten ihraç edildiğini açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 4 ilde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçları için illere 25 milyon lira gönderildiğini belirterek hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdüğünü açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının Netanyahu'nun Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını gösterdiğini belirterek, Netanyahu'nun tek amacının Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın tesisine engel olmak olduğunu vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu açıkladı.
1: Spor.
0: Galatasaray yeni sezon öncesindeki 4. hazırlık maçında sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 59. yıl dönümüyle Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar dün coşkuyla devam etti. Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı 2026 Büyükler Modern Pentathlon Şampiyonası bugün Burhan Felek Spor Kompleksi'nde başlıyor.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.224 lira 43 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 95 kuruş, sterlin 64 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 81 sent, bir bitcoin 63.518 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.458 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da 24 Ocak 1993'te bombalı saldırıda öldürülen araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikasti dosyasındaki son durumla yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynullah ile telefonda görüştü. Bakan Fidan, Zeynullah'ı devlet bakanlığı görevi nedeniyle kutladı ve yeni görevinde başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıllık enflasyonun %31,75 seviyesine gerilediğini belirterek, dışsal şoklara karşı ekonominin direncini korumak için yapısal adımların ve reel sektöre yönelik desteklerin devam edeceğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 185 şüpheliden 93'ünün tutuklandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamındaki tercih sürecinde okul bilgilerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla ilk kez hayata geçirilen Rota Marif dijital platformu yaklaşık 3,2 milyon kez ziyaret edildi. İsrail ordusunun açıklanan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 19 Filistinli hayatını kaybetti. Spor. Galatasaray yeni sezon öncesindeki 4. hazırlık maçında sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 59. yıl dönümüyle Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar dün coşkuyla devam etti. Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı 2026 Büyükler Modern Pentathlon Şampiyonası bugün Burhan Felek Spor Kompleksi'nde başlıyor.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.224 lira 43 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 95 kuruş, sterlin 64 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 81 sent, bir bitcoin 63.518 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.458 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber. Kaliteli müzik Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşabilmek adına Ağustos'un yepyeni bir hafta başlangıcından sesleniyorum sizlere. 3 Ağustos 2026 günlerden pazartesi bugün. Haftanın ilk günü herkes için keyifle geride kalsın diyelim değerli dinleyenler. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinleyecek olan tüm dinleyicilerimize muhteşem bir haftaya başlangıç bekliyor bizleri diyelim.

Festival dinlediğimiz sürece sendrom da neymiş diyoruz değil mi? Haftaya muhteşem bir başlangıç yapmak isteyenler volümleri artırabilirler efendim. Çünkü günün en sevilen şarkılarını belki de sizlerle paylaşıyoruz birbiri ardına. Zaman zaman ritim düşerken zaman zaman o ritmi yükseltmeyi de ihmal etmiyoruz. Hepsi bir arada diyelim, günün keyifli şarkılarıyla yolculuğumuza devam edelim. Pazartesi gününe şöyle iyi bir adapte olduğumuzu gösteren, keyifle geride bırakacağımız bir an olsun efendim.

Güne dair en sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Yepyeni bir haftaya başladık. Nasıl gidiyor? Yeni haftanın ilk günü umarım keyifle geride kalıyordur değerli dinleyenler. Yeni haftanın ilk gününü keyifle geride bırakanlara da selamlar. Orman yangınlarının son zamanlarda artık bugünlerde tüm dinleyicilerimizi de daha bu konuda duyarlı olmaya bir kez daha davet edelim. Duyarlılık artık sadece araçtan sigara atmak bir duyarlılık değil. Bu artık mühim bir görev. Duyarlılıktan kastımız etrafta gördüğünüz ormanlık alanlardaki o çöpleri temizlemeyi ihmal etmeyin efendim. Bir cam şişesi, bir soda şişesi dahi o yangına neden ve sebep olabiliyor.

Günün keyifli şarkılarıyla festival kaldığı yerden devam ediyor. Az önce ince bir şeye takıldık aslında. Bir soda şişesini dahi ormanda, ormanlık bir alanda, bir arazide yerden alarak belki binlerce ağacın kurtulmasına neden olabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki ormanlık alanlardaki çöpler de o cam şişeler de orman yangınlarına epey bir sebep oluyor. Bu noktada gördüğünüz bu tarz zararlı maddeleri sizler de aslında toplayarak bu konuda katkı sağlayabilir. Daha az alanın belki de zarar görmesine vesile olabilirsiniz efendim.

günün en keyifli şarkılarıyla yolculuk aldığı yerden devam ediyor. Biotin ya da B7 vitamini özellikle saç, cilt ve tırnak sağlığıyla anılsa da aslında enerji üretiminden sinir sistemi işlevlerine kadar pek çok önemli.

ne süreçte görev oluyorlarmış. Bu aralar biyotini de dışarıdan alanların sayısının fazlalaştığını görünce bu konu dikkatimi çekti. Birazcık aslında sağlıklı besinleri de sofranıza dahil ederek biyotini dışarıdan alabiliyormuşsunuz. Neler onlar? Dana ciğeri, soya fasulyesi, yumurta, ay çekirdeği, sardalya, tatlı patates, besin mayası, badem, mantar ve somon gibi besinlerde biyotin ve B7 vitaminleri bulunuyormuş efendim. Haftalık beslenme takviminize bu ve benzeri yiyecekleri dahil ederek biyotin ve B7 vitaminini sizler de daha fazla alabilir, saç, cilt ve tırnak sağlığınızı toparlayabilirsiniz.

3 Ağustos 2026 Pazartesi gününde günün keyifli şarkılarıyla yolculuğumuz devam ediyor. İstanbul'un kalbinde ulaşımı sağlayan en önemli noktalardan biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önümüzdeki günlerde geçici bir trafik kısıtlamasına ev sahipliği yapacak efendim. Şehrin büyüleyici atmosferinde gerçekleştirilecek özel bir yapım nedeniyle gece saatlerinde köprüyü kullanacak sürücülerin alternatif rotaları değerlendirilmesi gerekecek değerli dinleyenler. Çekimler gece geliyor. Asırlık Gece belgeseli belki görmüşsünüzdür. TRT platformu tarafından, TRT'nin dijital platformlarında, YouTube kanalında da yayınlanıyor. Bu dizinin çekimleri için 3 günlüğüne köprü akşamları kapalıymış efendim.

Türkiye eyyamı bahur sıcaklarının etkisi altına giriyor efendim yeniden. Yurt genelinde Ağustos'un ilk günlerinden itibaren eyyamı bahur sıcakları olarak bilinen bunaltıcı sıcak hava etkili olmaya başlayacak. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Toros eyyamı bahur döneminin geldiğini belirtti değerli dinleyenler. Aynı zamanda 31 Temmuz 7 Ağustos tarihleri arasında yine 1-8 Ağustos tarihleri arasında kayda geçtiğini hatırlattı. Eyyam Bahru'nun en sıcak günler demek olduğunun da altını çizdi. Tüm vatandaşlarımızı da bu noktada bir kez daha uyarmış olalım.

0: Festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Az önce hatırlattık Eyyam-ı Bahur sıcakları geldi diye ve 8 Ağustos'a kadar da geçerli olacak yurt genelinde. Bu sıcaklarda özellikle güneşin dik açıyla vurduğu saatlerde güneşten etkilenecek bir rahatsızlığınız varsa aman dışarıya çıkmayın diyelim. Hatta dışarıda zaman geçirmemeye bir hastalığınız yoksa dahi dikkat edin. Çünkü Türkiye'de belirgin bir ısınma eğiliminin bulunduğunu da ortaya koyuyor bu Eyyam-ı Bahur sıcakları. Güneşten daha az zarar görebilmek adına siz de dikkatli ve temkinli olun diyelim.
1: İçi boş dışı dolu aşklar ne yazık ki bir de herkes alışık.

Hanımlar beyler, şimdi İzmir'e gidiyoruz. İzmir'in 112 yıllık köklü kulübü Altay'da borç 1 milyar lirayı aşmış. Başkan Sinan Kanlı pazartesi günü mahkemeye başvurarak yönetime kayyum atanmasını isteyeceklerini açıkladı. Altay gibi büyük bir kulüp olunca da tabii ki bu duruma düşen taraftar pankartlarla tepki gösterdi. Yazıklar olsun sana İzmir. Büyük Altay'ı yalnız bıraktın dedi yaptığı pankartlarla tepkide.

Evi düzenli tutmak için her gün saatlerce temizlik yapmak gerekmiyor efendim. Boşluk temizliği diye bir şeyden bahsedeceğiz şimdi sizlere. Nedir bu? Aslında yeni bir yöntem. Kahvenin demlenmesini ya da suyun kaynamasını beklediğimiz kısa anları birkaç dakikalık ev işleriyle değerlendirmeye dayanıyor. Idle cleaning olarak geçiyor İngilizce'de de. Günlük hayatın içinde kendiliğinden oluşan bekleme süreleri var. Mesela kahve makinesi çalışıyor. Hemen bulaşık makinesini boşalt. Yemek ısınıyor. Tezgah silmek için muhteşem bir zaman. Veya telefonda beklerken katlanmış çamaşırları dolaba yerleştirmek de bu yöntemlerin arasında bulunuyormuş. Boşluk temizliğini günlük hayata uygulayarak siz de aslında temizliği büyük büyük olmaktan kurtarabilirsiniz hayatınızda.

0: kendimi öpesim var.
1: 3 Ağustos 2026 Pazartesi gününde güne dair sevdiğiniz şarkılarla kulaklarınıza ulaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde beni dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim efendim. Şu sıcak yaz günlerinde özellikle plajda, seyahatte veya evinin serin bir köşesinde okuma keyfi yaşıyorsan sen de şöyle Temmuz ayının en çok okunan kitaplarına göz atalım. İlyada, Homeros en çok okunanlarda zirvede yer alırken Viktor Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı kitabı ikinci sırada, Kristin Hannah'ın Bülbül isimli kitabı ise 3.

Hanımlar beyler, haftanın ilk çalışma gününde festivalde yine bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakika yakın burada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yeniden haftanın ikinci çalışma gününde tekrar görüşmek dileğiyle sıcak havalara dikkat diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda...

0: ağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
2: Kaliteli müzik, Radyo Kulüp'te.

geceler örtmüyor gözlerimdeki karanlığı. Maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak artık çare olmuyor. Kim görse şimdi beni sensizliğimden tanıyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: istersizim de adım. Arıyorlar beni adım adım.
1: İyi yayınlar Murat abi. Ben Kayaş'tan Mahmut Polat. Bugün kardeşim Sadullah Tuya'nın eşi Arzu Tuya'nın doğum günü.

0: Sıradaki tüm güzel eserler bacım Arzu Tuyan'a gelsin. Rabbim tez zamanda bir an önce güzel günlere kavuştursun. Sonra da birbirinize kavuştursun. İnşallah doğum günün kutlu olsun bacım. Leyla ile Mecnun'u görmedim ama Sadullah'la Arzu'ya şahit oldum dedi. Çok güzel bir mesaj. Biz de Arzu Tuyan kardeşimizin ad gününü ekip olarak tebrik ediyoruz efendim. Nice sağlıklı yaşlara sevdikleriyle.
1: Evime baskı yapmışlar, her yerde beni sormuşlar, firar diye o salmışlar.
0: Gökhan Doğanay, düştüm dara beladayım, esirini istiyorum abi. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar olsun. Ben Hasan Hüseyin Yılmaz. Aslan abim Ferhat Can Altunsaray, abilerim Fatih Kara, Mete Çakmak, Mamiş Polat, Muzaffer Çiçek, Furkan Tanrıverdi, Nail Baran, İsmail Kara. Dostlarım Muhammed Emin Aymenger, Baki Mamak, Veysel Subaşı, Muhammed Ali Bildik, Erdem Akın, Burak Yıldırım, Berat Karasakal, Efe Turgut, Bayram Aktaş, Fırat Bağ, Yunus Yusuf Sümbül, ikiz kardeşler, Cesaret Dağı'nda Korku Rüzgarı Esmez. Eğer evlat seçilebilseydi seni milyonlarca kez seçerdim. Sen bu dünyada bana verilmiş en büyük nasipsin oğlum. Seni çok seviyorum dedi anneciği de Hasan Hüseyin Yılmaz kardeşime.

Abilerim Kadir Duman, Furkan Tanrıverdi, Barış Balcı, Berk Balcı, Boran Batman, Yasin Akbaş, Berkay Yiğit, Mesut Özcan, Fırat Karayazı. Ayrıca kardeşlerim Baber Demir, Fırat Korkmaz, Kamil Şeker, Arda Taş'tan Enes Çakır için Enver Yılmaz, Gönül Dar'da Ben Zordayım Armağan Olsun. Rasim Duman ve Kadir Duman'ın Barış Balcı ve Berk Balcı'ya çokça selamları var. Çok özlediklerini söylüyorlar. Rasim Duman'ın abisi Furkan Tanrıverdi'ye yine çokça selamları var. Baver Demir'in abisi Rasim Duman ve İdris Yıldız'a çok selamları var. Kardeşlerim Muhammed, Kadir Karabulut, Bedirhan Boşboğa ve Mikail Dağlı'ya selamları var. Aslan'dan da Kadir Duman'a, yarine, aşkına çok sevgiler, selamlar.

Serkan Rençber resmin Zulam'da mı olacak peki? Serkan Rençber resmin Zulam'da. Yanlış şarkı mesajda böyle gelmedi ama

0: Efendim devam ediyoruz, hız kesmiyoruz. Kadir Duman ve Rasim Duman'ın annesi Fikriye Duman, babası Cengiz Duman'dan çok çok sevgiler ve selamlar. Ne olursa olsun sonuna kadar evlatlarımızın yanındayız. Onları özlemle, hasretle bekliyoruz.
1: Benim göz bebeğim.
0: Bütün dostlarına, kardeşlerine, ailelerine, evlatlarımızın, Kadir Duman'ın ve Rasim Duman'ın arkadaşlarının ailelerine de selam olsun. Dilberay hele nenni armağan olsun dedi. Kadir Duman ve Rasim Duman'dan evlatlarına geliyor. Düzeltiyorum. Fikriye Duman ve Cengiz Duman'dan evlatları Rasim ve Kadir Duman kardeşlerime armağan olarak geliyor. Dilberay söylüyor hele nenni.
1: Belki sen bunları duymadan, görmeden, bilmeden yaşayacaksın. Her nerede içine kapanmış birini görürsen, işte beni o zaman anlayacaksın. İşte beni o zaman anlayacaksın. Beni o zaman anlayacaksın.
0: Fikriye Duman, Cengiz Duman, sevgili kardeşlerim Rasim ve Kadir Duman'ın anne ve babaları çok özlemişler. Çok selamları var evlatlarına. Sonuna kadar yanındayız evlatlarımızın diyorlar.

Benim çok sevdiğim bir şarkı. Seven olmaz ki, Müslüm Gürses söylüyor. Selamünaleyküm, ben Boran Batman. Ve aleykümselam Boran Batman. Abilerim Umut Anıl Yüzgül, Aliş Yetiş, kardeşlerim Arifcan Boğatır, Ulaş Bağış ve Bağış kardeşlere, Erdem Kırkgözler, Şerifcan Yalabık, Ferdi Ilgaz, İbrahim Kocakaya, Yunus Emre Kocakaya, Mehmet Demir, Eyüp Ben, Doğukan Bağcı, Japona, Bedoya, Fırat Yalçı, Samet Yalçı, Ta Büyük Şahin Mert Çakın, Kirven Fatih Kara, Mehmet Ali Kerpiç, Barış Balcı, Halil İbrahim Yılmaz, Emre Beytar, Reis Özel'e selam ve sevgiler. Güzel günlerde görüşmek üzere. Ve son olarak Boran Batman, Arifcan Boğatır, Ferdi Ilgaz'dan özellikle Ercan Çamoğlu'na çokça selam olsun mesajı geldi. Ve mesajı bağlıyoruz. Benden de canım eşim Boran Batman'a selam ve sevgiler. Müslüm Gürses, seven olmaz ki, can eşim Boran'ıma armağan olsun. Benim bin derdim beni sarsmaz, ama senin bir derdin benim içimi rahat bırakmaz. Sana gelen yolun sonu ne olursa olsun, ben o yolu koşa koşa gelirim dedi Boran Batman'ın sevgili eşi kardeşim. Müslüm Gürses'ten seven olmaz ki de armağan etti.

Ayrıldık işte, ne oldu sanki? Sen de mutluluğu bulamadın ki. Unutma, seni benim kadar seven olmaz ki. Özlemesem de özlüyorum, hiç gelmesen de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum, seni hala çok seviyorum. Seni hala çok seviyorum.

İbrahim Enes Karakaya için. İbrahim Enes Karakaya için geldi bu güzel çalışma. Aynur Polat, senin için bu alemi yakarım. Aslan İbom, can parçamız İbom'uz, seni çok seviyoruz aslanım. Her daim arkanda da yanındayız. Annen baban olarak hep seninleyiz. İyi ki varsın. Oğlum sana ve senin tüm dostlarına selam olsun. Bu şarkı babandan sana ve tüm dostlarına gelsin. Elbet bir gün Allah'a emanet ol aslan oğlum. Murat Karakaya dostum ve annesi Aynur Karakaya, İbrahim Enes Karakaya'ya ayrıca ablasının selamlarıyla Aynur Polat, senin için bu alemi yakarım. Armağan olsun İbrahim Enes Karakaya'ya.

Efendim devam ediyoruz. Sevgili Yusuf Harputlu, Leylim Canım'la geldi. İyi yayınlar abi. Ben Gijo. Buradan canımın parçası Ece Sucu'a. Yusuf Harputlu, Leylim Canım, Leylim parçasını armağan ediyorum. Belki resmi evrakta ismimiz hiç yan yana gelmeyecek ama gayri resmi birçok hayalde aynı yastığa baş koyduk. Allah'a emanet ol can özüm dedi. Çok güzel ya. İyi yayınlar abi, ben Gijo. Buradan canımın parçası Ece Suca, Yusuf Harputlu, Leylim Canım, Leylim parçasını armağan ediyorum. Belki resmi evrakta ismimiz hiç yan yana gelmeyecek ama gayri resmi birçok hayalde aynı yastığa baş koyduk. Allah'a emanet ol can özüm, çok iyi ya. Allah kavuştursun. O resmi evrak da olur be. Resmi nikaha da kıyarsınız. An gelir o da olur.

güzel günlerde mutlu ve sağlıklı olmanı dilerim. Üşüdüm, senin sevgin ısıttı beni. Özledim, hayalin diriltti beni. Sustum, adın söyletti beni. Ağladım, aşkın mutlu etti beni. İyi yayınlar dedi Sadullah Tuyan. Arzu kardeşimizin ad gününü tebrik etti. Arzum doğum günü kutlu olsun hayatımın her döneminde. Güzel günlerde mutlu, sağlıklı olmanı dilerim. Üşüdüm, senin sevgin ısıttı beni. Özledim, hayalin diriltti beni. Sustum, adını söyletti. Adın söyletti beni. Ağladım, aşkım mutlu etti beni. İyi yayınlar dedi Sadullah Tuyan. Arzu kardeşimizin biz de ad gününü tebrik ediyoruz. Ve devam ediyoruz Jaco'nun isteğiyle. Hapishanelere sevgili Hakan Şişman, namı diğer Jaco, selamünaleyküm. Ben Hakan Şişman, namı diğer. Namı diğer Jaco ve aleyküm selam Murat abim yayınlar demiş. Can dostlarım Keke Ercan, Evren Tacıoğulları, Tolgağan Erdoğan, Enes Ardıl, Hazat Altınışık, Kürşat Kınay, Hasan Sıkıcı, Abdullah Tunçok, Barış Kurt, Ercan Çamoğlu, Can kardeşim Mehmet Can Öksüz, Aslan kuzenim Taner Boncuğa çok çok selam olsun. Neşet Ertaş ustamızdan Mapushanelere Güneş Doğmuyor parçasını çalarsan sevinirim. İsyanım yaşayamadığım gençliğime, sabrım elbet bir gün denen o güzel günlere diyor Jaco, Hakan Şişman kardeşim.

Hakan Şişman'ın isteği yayında. Hapishanelere güneş doğmuyor. Hakan Şişman, namı değer Jaco, can dostlarına özellikle armağan etti bu güzel çalışmayı. Ağabeyi Harun Şişman'ın da Hakan Şişman'a, Jaco'ya çok selamları var.

Efendim devam ediyoruz. Hazat Altınışık Ahmet Kaya Gazap izinden geçmiyor günler tüm dostlarıma gelsin dedi. Selamun aleyküm, ben Hazat Altınışık. Dayılarım Emre Çinkaya ve Erkan Kılıç. Dostlarım Olcay Çakır, Ramazan Çimli, Eyüp Can Polat, Burak Avcı, Hakan Şişman, Selim Metin, Ferhat Ağagöz, Erdi Altıparmak, Koray Türk, Mehmet Uğur, Arda Ayyıldız, Durmuş Bilge, Suvari Can Aydoğdu ve kuzenim Oğulcan İleri'ye selam olsun dedi Hazat Altınışık. Bu

Arkadaşlar, bu ve buna benzer rap türevi şarkılar benden istemezseniz sevinirim ya. İçinde bazen ne söyledikleri belli olmayan sözler oluyor bu kardeşlerimizin. Verdikleri mesajlar eyvallah tamam ama bazı sözcükler, yasaklı sözcüklerden oluşan şarkılar benden istemezseniz çok sevinirim. Hazat kardeşim bakayım, evet Hazat istemişler herhalde. Hazat Altın Işık. Güzelce Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günleri dinlemek var abi. Hakkınızı helal edin. İçindeki bazı sözler bizi hiç bağlamıyor arkadaşlar. Ve bizi sıkıntıya sokuyor. Lütfen çok rica ediyorum. Devam ediyoruz. Arkadaşlar, yayın politikamıza dikkat ederseniz mesajlarınızı buna göre, şarkılarınızı buna göre planlamayın.

yapmanız gerekiyor. Şarkılar Türkçe olacak. İçinde argo söz barındıramaz, yasaklı söz barındıramaz. Siyasi ve ideolojik olamaz. Gönderdiğiniz mesajlarda itham, ima, atıf, atarlı giderli cümleler olamaz. Okumuyorum zaten. Bütün bunlar yayınlarımızın aksamasına sebep olabilir. Dolayısıyla 40 yıldır herhangi bir sıkıntı yaşamamış bu kardeşiniz, bundan sonra da yaşamasın. Çok rica ediyorum. Sevgili Harun kardeşim ve yanında olan Selim Kılcı, Hakan Şişman'a, Jaco'ya selamlarını gönderiyorlar. Harun ve Harun Şişman ve yanında olan arkadaşı Selim Kılcı'nın Hakan Şişman'a, Jaco'ya çok selamları var efendim. İstediğiniz şarkılar noktasında da canlı yayında istekleriniz böyle 6,5 dakika, 7 dakika, 8 dakika, 9 dakika, bunları çalmıyorum zaten. Yani 4-5 dakika, 5,5 hadi maksimal, ama bakıyorum bazen 6,5, 7, 8 dakikalık şarkılar istemiyor. Ki onlar da zaten albüm kayıtları değil. Bugün sanatçılar 2-3 dakikanın, 4 dakikanın içerisinde işi bitiriyorlar. Çünkü artık insanların 15 saniyede algıları dağılıyor arkadaşlar. Çok uzun şarkılar bizim yayınlarımızı aksatıyor, bilginiz olsun. Arkadaşlar bir Erzincan'a bir dokunmam gerekiyor. Erzincan'da bir sıkıntı var. Şarkı çala dursun, armağan edeceğim Süleyman Şahin'e. Ya da şarkıyı armağan edelim, ondan sonra Erzincan'a bir müdahil olalım. Efendim. Süleyman Şahin'den Mahzun Kırmızıgül Kekom. Efendim başta Musa Şahin, Namı Diğer Ape, Veysel Sönmez, Doğukan Kılıçkıran, Öztürk Balaban, Aykut Ayık, Berşan Tunçel, Sezer Bozkaya, Osman Yılmaz, Kerem Akbilen, Atacan Sarıkaya, Özcan İnanır, Özgür Düyleker, Murat Turan ve Ramazan Özçelik'e selam olsun. Aynı yolda yürüdüğümüz, aynı ekmeği bölüştüğümüz tüm kardeşlere gönülden selam olsun dedi Süleyman Şahin. Kekom'u istedi Mahzun Kırmızıgül'den. Aynı yolda yürüdüğü, aynı ekmeği bölüştüğü tüm kardeşlere, dostlara da selamlarını göndererek bu güzel şarkıyı armağan etti. Süleyman Şahin ve dostlarına da selam olsun.

Efendim devam ediyoruz. Ali Şah Gülüm'le geliyor. Yine bu güzel çalışmayı sevgili Süleyman Şahin istemiş. Süleyman Şahin'den Ali Şah Gülüm. Başta Musa Şahin, namı diğer Ape, Veysel Sönmez, Boğukan Kılıçkıran, Öztürk Balaban, Aykut Ayık, Can Kirven Fatih Kara, Sezer Bozkaya, Osman Yılmaz, Kerem Hakbilen, Atacan Sarıkaya ve Özcan İnanır'a armağan olsun. Kardeşlik ömürlük, dostluk yürek işi. Uzaklar ayırsa da gönüller birdir. Tüm dostlara selam olsun dedi Süleyman Şahin.

ki gözünden Süleyman Şahin'e bir kere daha selam mesajı geldi. Selamlar gelince böyle ben de üzerimde tutmak istemiyorum. Süleyman Şahin'e ve dostlarına çok selam olsun tekrardan. Efendim devam ediyoruz. Ufuk Doğan'ın isteği var. Hayırlı akşamlar Ali Güvercin, Neyleyim Kardeşim parçası Kadir Doğan'ıma ve arkadaşım Mert Numan Gül'e armağan olsun. Geçecek bugünler aslanlarım, Allah'a emanetsiniz. Ufuk Doğan'dan hayırlı akşamlar Ali Güvercin, Neyleyim Kardeşim şarkısı Kadir Doğan'ıma ve arkadaşı Mert Numan Gül'e armağan olsun. Geçecek bugünler aslanlarım, Allah'a emanet olun dedi.

Bu dünya kalır mı? Kahve, hain, fesat olana. Nereyim kardeşim? Söyle nereyim? Başka bir memleket yok, nereye gideyim? Gücüm de yetmiyor kahve feleğe bir çareyim. Daha ne söylesen sözün üstüne.

Samet Sarı panelinden gelen mesaj: ben Ömer Ağırdil, can eşim Maviş'ime en güzel eserler gelsin. Ömrüm her an aklımdasın, bunu sakın unutma. Ömer'inden Maviş'ine. Yine Samet Sarı panelinden: iyi yayınlar Murat abi, ben Murat Sarak, Ömer Ağırdil, Serkan Özçelik, Duran Emirkan, herkese bol şans. Rabbim Tatma Bayat'ın mesajı: Rabbim ısıtsın yüreğimizi güzel haberlerinle. İyi ki hayatımdasın, sağlıkla kavuşuruz İnşallah sevgilim M.Ç. dedi. Kemal Civeli'nin panelinden gelen mesaj: ben Ümit Çakır, Aslan abim Ömer Çakır, dostlarım Emre Dobada, Kemal Civelek, Dedo Uğur, Şancı, Selçuk Özdağ'ın, Ömer Ağırdil, Abdullah Kızmaz'a selam olsun.

can kardeşlerim Ümit Çakır, Dedo Uğur Şancı, Ömer Çakır, Emre Dobada, Ömer Çelik, Ömer Ağırdil, Erkan Gezer, Yunus Emre Çakır, değerli abim Okay Hızarcı'ya selam olsun. Ben Dedo, Uğur Şancı, dostlarım Ümit Çakır, Kemal Civelek, Ömer Çakır, Selçuk Özdoğan, Hakan Cansın, Ramazan Batun ve yeğenim Hekko Abdullah ya da Hakko Abdullah yüzlere selam olsun. Yağmur Yılmaz, ben Yağmur, Erzincan'daki demomu çok özlediğimi sıradaki şarkıyla armağan etmiş. Kavuşacağız sabret iki gözüm. Efendim Yağmur Yılmaz panelinden gelen Erzincan'a şarkı isteyen kardeşimiz ikinci sıradan şarkı, yani mesaj bölümünden atmışsınız mesajınızı, şarkı bölümünden isteğinizi yapabilirsiniz. Remzi Dünlük, selamun aleyküm, hayırlı geceler. Ben Gölbaşı'ndan Remzi abim Zekeriya Çakıroğlu'na buradan çok çok selam söylüyorum. Her zaman kalbimizdesin aslan abim. Şimdi heyecandan aynen istemiş Kaan Özcan. Arkadaşlar bu şarkıları benden istemeyin artık. Bu son çalışlarım. Kaan Özcan. Yani şarkıyı da banlayarak çalacağım, bilginiz olsun. Çünkü bize uymuyor, bizim yayınlarımıza uymuyor bu şarkılar. Benden rap şarkılar istemeyin arkadaşlar. İçindeki sözler sıkıntılı. Yiğit Hanım bir mesajı düştü. Kargalar Sürü'yle Şahin Yalnız Uçar, abim Şahin, Alparslan, Yasin Yirik, Mustafa Burak Acar, Ali Erkan Kaplan, Emircan Osma, değerli abim Rıza Gündüz, Seymen Çalıt, Diren Kahraman, Mehmet Emrecik, Mehmetcan Çiğdemtepe, Samet Avcı, Samet Çırpan, Mertcan Akıllı, Tutuk Atalay, Vedo, Ramazan, Bardakçı'ya selam olsun. Yiğit Han'ın mesajı da böyleydi. Aynen heyecan istenmiş. İbrahim Zaim, Haco Tuncer, Devrim Canca, Mustafa Kırtay, Batuhan Güçlü, Yusuf Ayva, Ramazan Sunay, Ferhat Köse, Tamer Karabıyık, Halil Ömerca, Doğukan Karakuş ya da Karakış, Oltan, Adem Tahtacı. Altan da olabilir son yazdığın Kaan. Panelde sıkışık yazmışsın abim. İbrahim Zaim, Haco Tuncer, Devrim Canca, Mustafa Kırtay, Batuhan Güçlü, Yusuf Ayva, Ramazan Sunar, Ferhat Köse, Tamer Karabıyık, Halil Ömerca, Doğukan Karakuş, Oltan, Adem Tahtacı'ya selam.

Şimdi yani şarkılar bize uymuyor arkadaşlar. Bilmem anlatabiliyor muyum? Rica ediyorum şarkıları değiştirin, gönderdiğiniz şarkıları. Bunları çalmayacağız bundan böyle. Haberiniz olsun. Pas geçeceğim, yanacak hakkınız.

0: Kirk.
1: Arkadaşlar, yayınlarımızda Türkçe şarkılara yer veriyoruz. İdeolojik olmayan şarkılara, siyasi olmayan şarkılara yer veriyoruz. Yine atarlı giderli şarkı isimlerinden şarkılar armağan edemezsiniz. Bu rap şarkıların içerisinde barınan sözlerin çoğu yayınlarımıza uymuyor. Rap şarkılar benden istemezseniz sevinirim. Bazıları düzgün, güzel de mesaj veriyor çocuklar ama bizim yayınlarımıza çoğu uymuyor arkadaşlar. Rica ediyorum. Yasaklı sözcüklerden oluşan şarkılar benden istemeyin. Çalmayacağım ve pas geçeceğim. Mesajınızı okuyacağım, şarkınızı, herhangi bir şarkı, sıradaki şarkıyı çalar geçerim. İkinci bir hakkı da vermeyeceğim, haberiniz olsun. Uğraşamam yani. O şarkıydı, bu şarkıydı diye. Bu sefer de içim rahat etmiyor. Panelden mesaj atmış adam ücreti mukabilinde. Dolayısıyla bunlara dikkat ederseniz ne sizin canınız sıkılır ne de benim canım sıkılır. Neticede Türkiye geneline yayın yapıyoruz. Bizi çoluk çocukla dinliyor arkadaşlar. Can Bozar'ın isteği geldi. Abi, bu arada bir şey söyleyeceğim. Kısa mesajlarınızı çoğu kez aslında bekletmiyorum. Bazen 40'ta yılda bir böyle sıkışıklık oluyor. Evet, bir saate yakın bekleyenler oldu, olmuştur. Ama ve lakin kasten kimsenin mesajını bekletmiyoruz. Yani şarkıyı öne alalım, mesajı sonra okuyalım, öyle bir şey yok. Halbuki mesajları daha önce okuyorum. Buna tanıklık eden binlerce kardeşim vardır son 6 yıldır. Can Bozar, Adnan Orhan'dan Bizi Kim Kurtaracak şarkısı. Melihcan Çelik'ten Aslan Kardeşim Kadircan Yıldırım. Mesela buradaki şey, Emir diye geçiyorum. Ben başındaki sıfatı söylemiyorum. Emir Bulut, Berk Bulut, Eren Yıldız, Ömer Erken. Bazı kısaltmalarınızın sıkıntıları olması sebebiyle öyle düşündüğümüz için okumuyoruz arkadaşlar. Can Bozar'ın mesajı, Adnan Orhan'dan Bizi Kim Kurtaracak şarkısı, Melihcan Çelik'ten Aslan Kardeşim Kadircan Yıldırım, Emir Bulut, Berk Bulut, Eren Yıldız, Ömer Erken'e armağan olarak geliyor. İsimlerin önüne koyduğunuz bazı sıfatlar yanlış anlaşılmaya mahal verdiği için arkadaşlar okumuyoruz, haberiniz olsun.

Bahtıma uzanan el bekliyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bizi sokaklardan kim kurtaracak? Sokaklar mekanım, Çin'e yoldaşım. Kimsesiz çocuklar, benim sırdaşım. Yağmurlu, çamurlu, soğuk geceler. Of, kediler, köpekler.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder.

Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.

Mesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.

Alev Mengütay, Mamak'tan Alev. Sıradaki eseri yeğenim Ecem Durkun ve arkadaşları Medine Akyıldız, Sultan Ökten, Ece Sucu, Gülüzar Akkol, Ganime Yaman, Betül Birol, Gülay Korkmaz'a gelsin dedi. Alev Mengütay. Ben mi yanlış okuyorum? Mamak'tan Alev. Sıradaki parçayı yeğenim Ecem Durkun ve arkadaşları Medine Akyıldız, Sultan Ökten, Ece Sucu, Gülüzar Akkol, Ganime Yaman, Betül Birol, Gülay Korkmaz'a gelsin dedi. Mavi Gökçen, ben Solfa Sol'dan Mami, can kardeşim Efe Gökçen, yolunu ölürüm. Az sabır, biz yeniden bir araya getirecek en büyük duygudur. Elbet bir gün Ankara'da beraber olacağız. Mami Gökçen. Şimdi bazı yerlerini okuyamıyorum mesajlarınızın arkadaşlar. Yargı belirten, itham olan. Dolayısıyla mesajlarınızı ona göre toparlarsanız çok sevinirim. Şimdi bazı kardeşlerimiz mesajlarının geç okunduğunu falan düşünüyorlar. İnanın bana, bazen böyle olağanüstü bir çabayla biz çok daha iyisini yapıyoruz. Özellikle 11-12 aralığında, 22-30'dan itibaren 22 ve 24 aralığında çok yoğun mesaj geliyor arkadaşlar. Biz yurt geneline hizmet verdiğimiz için bu aralarda şarkı istekleri de yoğunlaşıyor, mesajlar da yoğunlaşıyor. Mesajları özellikle erken okuyorum. Beni takip edenler iyi bilirler. Mesajları aslında çok bekletmiyoruz. Şarkılar sırayla zaten geliyor. Mesajları hemen gelir gelmez ilk dakikalarda aktarıyoruz. Ama bazen artık ben de insanım, yığılmalar oluyor. Bu konudan dolayı şikayetçi olan kardeşlerim varsa mesaj atmasınlar. Mesajlarının geç okunduğunu düşünen kardeşlerim, onlar da haklılar, hakları da geçmesin. Çok rica ediyorum. Böyle düşünen bir kardeşim varsa kesinlikle bana mesaj atmasın. Şu an saat, Türkiye'nin saati 00.18'i gösteriyor. Panelde okunmamış mesaj yok arkadaşlar. Akşam 7'de başlıyorum. Saat olmuş 12 ve 1'e kadar yayın devam ediyor. Herkesin işi acele. Hemen mesajımı atayım okusun. Öyle de bir dünya yok, kusura bakmayın yani. Anca bu kadar. Varsa daha iyisini yapan birisi, buyurun orada yaptırın. Yani benim yapabileceğim, gücümün yettiği bu. Bir tane ben şu anda ağzımda sizi ilgilendirmez ama yani bunu söylemem ne kadar sizi bağlar bilemem. Yemin ediyorum ağzımda geçici dişlerle yayındayım ve şu anda ağrıdan geberiyorum yani. Gitsem 3-4 tane iğne vurmaları lazım ama bu halde yayındayım. Ve ön taraftaki geçici dişler kırıldı. Yarını bekliyorum. Bu halde ben bu yayını sunarken siz orada mesajlar okundu, yok mesajım geç okunuyor. Ya arkadaşlar ya. Bakın, size ben hiçbir şey öğretememişim. Hiçbir şey genç kardeşlerime verememişim. Ben en çok buna üzülüyorum. Yıllarca şunu anlattım. Ya büyük AVM'lerde filan önünde sıra oluşturan o işte McDonald's'lar, burgerler, işte adını da söyleyeyim, sıkıntı yok. Dünya markaları. Önünde yüzlerce insan, kalabalık, cumartesi pazar özellikle daha da

tabii yoğun oluyor. Şimdi orada çalışan çocuklarımızın çoğu part time çalışıyor. Öğrenci. Bir tanesi bağırıyor, hadi çabuk bir şeyler söylüyor. Paparalıyor çocuğu. Zaten iki ayağı bir papuç olmuş. Biri oradan patates kızartması istiyor. Birisi soğuk milkshake istiyor. Makine bozuluyor o an. İçeride müdür bağırıyor o çocuğa. Aldığı 3 kuruş para ve sen de sırada alacağın işte bir burgerin için 300-500 TL öde vereceksin bilmem neyse. Gagasına tükürüyorsun o çocuğun. Yıkıyorsun o çocuğu. Aynen şurada bana yaptığınız şey de bundan başka bir şey değil ya. Bir kere şunu yaptınız mı? Hep bunu öğüt etmedim mi ben sizlere? 40 yıldır bu işi yapıyorum. Uzun yıllardır beni dinleyen kardeşlerim bilirler. Ya bir kere o çocuğun yerine kendinizi koydunuz mu? Yanına yaklaşıp kardeşim yoğun bir gün tahmin edebiliyorum senin için de zor. Kolay gelsin. Acele etme olur. Sakin. Dediniz mi ya? Ancak şikayet enerjiniz var. Ya vazgeçin bu şikayet enerjinizden. Önce Allah'a minnet edin. Sonra şükredin. Minnet ve şükür enerjisiyle yola devam edelim. Haraza böyle bir program yok. Ya son 1,5 yıldır biz acı, tatlı, çok özel, güzel günler yaşadık birlikte arkadaşlar. Bu emeği yatsıyorsanız, bu emeği yabana atıyorsanız, vallahi düşünün ya, siz düşünün ya. İnanın, bakın şu andaki halim, işler acısı ve ben yayındayım. Diyeceksin ki abi ya, ekmek parası, mücadele veriyoruz arkadaşlar. Ama yani ekmek parası, mücadele, emeğimizin karşılığı, iktisatta ücret, tamam. Dövmeye de gerek yok ama, değil mi? Anlatmaya çalıştığım şey birazcık buydu. O yüzden eğer birbirimizin yerine kendimizi koyar, gerçekten empati yaparsak, inanın bana daha böyle güzel günleri birlikte yaşarız. Ve hayatın içinde de zaten bu böyle değil mi? Sokakta da zaten bunun yüzünden insanlar birbirine zarar vermiyor mu? Ya bugün devlet işte arabadan inene 180 bin, 200 ya 1 milyon lira ceza yazsa da bizim milletimiz inecek ya. Kişi kafayı değiştirmediği sürece. İstersen trilyon ceza yaz, yok abi, anlatıyoruz anlatıyoruz anlamıyor kimse. Arkadaş, zarar verdiğin insanın bir ailesi var ya, sonra çok üzülürsün ya. Kalktın adamın kafasına bir tane değnekle vurdun, en basitini söylüyorum. Adam beyin kanamasından felç oldu. Ya da öldü. 8 yaşında bir çocuğu, kızı, bir 10 yaşında oğlu var. Ya şimdi bunun vebaliyle nasıl yaşayacaksın sen ya? Ya da sana zarar verdi. Sen çoluğunu çocuğunu geride bırakıp nereye gidiyorsun? Aynı şey değil mi? Bugün eğer biz birlikte aynı paydada buluşamazsak, yani ona da ne diyoruz? Hoşgörü paydası. Matematikten çok anlamam. Paydaları eşitlemek var ya. Benim yerime gel. Ben senin yerindeyim zaten. Senin yerinde olduğum için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Uyarıyorum. Böyle arkadaşlar, şöyle arkadaşlar. Program formatımız şu. Anlatmaya çalışıyorum. Herkes zannediyor ki kafasına göre. Yok arkadaşlar, kafama göre değil ya. Öyle bir dünya yok. Herkes bir can taşıyor. Ya bırakın şu canımızı taşıyalım ya. Bırakın, bizim de çoluğumuz, çocuğumuz, bizim de ailemiz var. Bu kadar dövmeyin bizi arkadaşlar. Ekip arkadaşlarıma mesela yazan arkadaşlar var. Öyle mi böyle mi? Ya ne diyorlarsa benim arkadaşlarım. M'de mesajdan mesaj alıyoruz kardeşim. Sana atıyor mesajı. Sen beceremiyorsan bu bizim kabahatimiz değil. Bir arkadaştan yardım alacaksın. Başka çare yok. Ben de internetten alışveriş yapmayı bilmiyorum. Ya da bu online şeylere girip sitelerde bir şeyler indir, yapamıyorum. Kim yanımda var? Oğlum. Oğlumdan rica ediyorum. Kızımdan rica ediyorum. Hanım bakır diyorum. Şuna bir baksana. Sen, ben alamadım bunu. Bir hallet ya. Siz de böyle yapacaksınız. Başka çaresi yok. Ne yapalım yani? Ben şu an mesela panelimde bir arıza var. Yazıları okumakta çok güçlük çekiyorum mesela. Siz bunu bilmiyorsunuz. Anlık gelişiyor. Yani dijital bir dünyanın içerisindeyiz. Gelişen anlık olaylarla alakalı kimse kimseyi suçlamasın. Şikayet enerjinizden vazgeçin. Bakırım bir mesajı var. Bu mesaj okunmamış mı? Gözlerin gözümün sadakasıdır. Yüzün yüzümün gülen bahtıdır. Sensiz kırılır gönlümün kanatları. Varlığın kalbimin tek ilacıdır. Elbet bir gün iki gözüm meçe. Aslında ben bunu okudum ya.

Yani ben mesajı okudum aslında. Evet, gözlerin gözümün sadakasıdır. Eylem Çakır. Gözlerin gözümün sadakasıdır. Yüzün yüzümün gülen bahtıdır. Sensiz kırılır gönlümün kanatları. Varlığın kalbimin tek ilacıdır. Elbet bir gün iki gözüm meçe. Ki Eylem Çakır'ın mesajları da çok güzel. Bunu da her defasında da söylüyorum. Yüreğine sağlık kardeşimin. Bize yeniden vallahi edebiyat inşa ediyor. Divan edebiyatından da güzel göndermeler yapıyor. Ben Eylem Çakır'ın mesajlarını mesela çok beğeniyorum. Bazen olabilir arkadaşlar. Yani düzeltmek elimizde, sizin gönüllerinizi almak bizim elimizde. Ama nasıl aynen o tezgahlara davranılması gerektiği gibi, yani bizi döverseniz nereye kadar, yani olmuyor ki. Remzi Dünlük demiş ki selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Remzi Dünlük, Gölbaşı'ndan abim Zekeriya Çakıroğlu'na Gogo Özpolat'a sıradaki parçayı abilerime armağan ediyorum dedi. Bakır, senin mesajın var.

Ben Ahmet Can Pehlivan ACP. Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin can dost dedi ACP Ahmet Can Pehlivan. Ve aleyküm selam Ahmet'im, çok teşekkür ederim. Saddam yetiş, az kaldı can dostum. Bizi bize kırdırmaya çalışanlar kendileri kırıldı, kayboldu gittiler. Az kaldı, bekliyorum seni can. Yine Can Eke, Evren Taciroğulları, İbrahim Taşkıran, Ceyhan Soy, Sefa Yağmur, Hasan Basri Nokta, Mehmet Kaçar, İbo Yiğit Zeran, Emre Kapucu, Gökhan Görür, Nurullah Sarıkaya, Hüseyin Demirkıran, Kaan Şanlı, Ali Bozkuş, Ulaşancı, Konyalı Mehmet, Aliş Atılgan, Ahmet İpek, Sipan Aydın. Beni tanıyan herkese selam olsun dedi ACP. Dostum Saddam yetişe, Ceylan'dan hele gel gör aney, bak neler oldu. Ben her zaman kale gibi buradayım, sen canını sıkma dost diyor ve Ceylan'ın şarkısında başalıyorum ACP. Ahmet Can Pehlivan. Mesajlarınızın bazı bölümlerini böyle düzeltmeye çalışarak söylüyorum arkadaşlar, ya da hiç söylemiyorum, bilginiz olsun. Sebebi yayın ilkelerine uymadığından dolayı.

ben Ahmet Can Pehlivan, ACP. Abi yine sevdiklerimize ses oluyorsun. Allah seni var etsin. Allah razı olsun Ahmet Can Pehlivan. Can Eke, Evren Tacıroğulları, Saddam Yetiş, Konyalı Mehmet, Ahmet İpek, Sipan Aydın, Emre Kapucu'ya, hepinize bolca Ahmet Can Pehlivan'ın selamı var. Allah hepinizin yanında olsun. Sizleri çok seviyorum dedi ACP. Ahmet Can Pehlivan kardeşim. Bir başka isteğimiz var, hemen geçiyoruz efendim. Mustafa Yavuz azar azarla geliyor. Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin. Ben Yeni Doğan'dan Batıkan Kılıçkıran. Ve aleykümselam Batıkan Kılıçkıran. Nezdinde bütün Yeni Doğan'a, Ankara'ya selam olsun değerli kardeşim. Mustafa Yavuz azar azar şarkısını sevgili Batıkan Kılıçkıran Yeni Doğan'dan değerli kardeşim. En başta başkanımız İbrahim Şahin'e, Aslan ağabeyim, Hayat Cesurları Sever Doğukan Kılıçkıran'a, Berşan Tuncel'e, Köksal Uludağlı'ya, Yusuf Can'a, Gökhan Ukan'a, Aslan kardeşlerim Osman Arslan'a, Atmaca Şahin Demir'e, Kenan Başıbütün, Atacan Sarıkaya, Süleyman Şahin, Can kardeşlerim Baran Ayaz'la Küçük, Şahin Altun'a, Fırat ve Samet Yalçı kardeşlere, Mete Çakmak, Zaza Muzaffer kardeşlerime armağan ediyorum dedi bu şarkıyı. Sevgili Batıkan Kılıçkıran Yeni Doğan'a selam olsun. Ve bir mesajı var kardeşimin. İnsanın dostu yoktur, gücün dostu vardır. Her şey yolundayken herkes herkesle iyi olur. Önemli olan zor zamanlarda, darlıkta, ortalık karışıkken yarenlik edebilecek dost bulmaktır. O yüzden göz hasmını, gönül dostunu tanır, hayat cesurları sever dedi Batıkan Kılıçkıran ve dostlarına Mustafa Yavuz'dan azar azar şarkısını

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafa ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.
2: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.

Perman Akdeniz, Yaralı Kartal, Ahmet Adar'dan Aslan abim, Sipan Aydın, Lokman Şimdi, Necati Konukçu, Mehmet Can Dandin, Nurullah Sarıkaya, Baki Yumuşak, Görkem Özen, İbrahim Taşkıran, Hüseyin Demirkıran, Ahmet İpek, Yunus Emre Çakır, Rıfat Erdem, Hasan Basri Nokta, Mehmet Kaçar, Alperen Yıldız'a, Keçören'den Bedo'ya, tüm dostlara selam olsun. Elbet bir gün Yaralı Kartal Ferman Akdeniz'den geldi. Ahmet Adar'a da selam olsun. Ahmet Adar'dan kardeşlerine, dostlarına, abilerine armağan olsun. Ferman Akdeniz yaralı.

0: hiçbir yanıma.
1: Erman Akdeniz'den Yaralı Kartal, Ahmet Adar kardeşimden, Aslan abi İstipan Aydın, Lokman Şimdi, Necati Konukçu, Mehmet Can Dandin, Nurullah Sarıkaya, Baki Yumuşak, Görkem Özen, İbrahim Taşkıran, Hüseyin Demirkıran, Ahmet İpek, Yunus Emre Çakır, Rıfat Erdem, Hasan Basri Nokta, Mehmet Kaçar, Alper'den Yıldız'a, Keçören'den Bedo'ya ve tüm dostlara harman olarak geldi. Elbet bir gün mesajıyla Ahmet Adar'a ve dostlarına bir kere daha selam olsun.
2: Yine çıkmaz sokaklar ve caddeler. Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam mesran sesleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekansları bozulmuş, karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım? Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım? Vay be! Korkudan telefonunu kapatmış. Belki onu ararım diye babamın oğlu, öz kardeşim. En kötü... En kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim en yakın arkadaşım. İşte şimdi çalırım, delirdim. Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarıp sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenip, hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup yavru memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına katanlar, yedi sülalesine sevsen lokma gibi yutanlar, kahpeler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar, eline fırsat yerse adamı çatır çatır çatlatanlar, dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar, menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar, onurunu şerefini, en kötüsü namusunu satanlar. Bırakın lan, nerede inceyse orada kopsun, ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip anam var, onunla gözyaşları kurumuş.

Aydın, Veysel Yoğurtçu, Sivan Erdal, Yusuf Aydın, Derviş Devran, Yoğurtçu. Bir şarkı istemiş kardeşimiz. Sıradaki şarkı armağan ediyoruz. Onları seven can kuzenleri, sana da selam olsun Murat abi. Hüseyin Emir Aydın, ikinci sıradan şarkı isteğini yaparsan bu mesajınla birlikte bir daha okuruz. Veysel Yoğurtçu, Sivan Erdal, Yusuf Aydın, Derviş Devran, Yoğurtçu. Sıradaki şarkıyı armağan ediyorum onlara. Onları seven can kuzenleri, sana da selam olsun Murat abi dedi. Hüseyin Emir Aydın. Hüseyin Emir Aydın, panelde mesajı attığın yerin altında şarkı isteği. İkinci sıradan yaparsan eğer, şarkı isteği kısmından, hemen mesajını bir daha okuyalım. İsteğini de gönderelim yayın kapanmadan. Ay ay.

Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin. Ben Yenidoğan'dan Batıkan Kılıçkıran. Ve aleykümselam sevgili Batıkan Kılıçkıran kardeşim. Başta başkanımız İbrahim Şahin'e, Aslan abim Hayat Cesurları Sever Doğukan Kılıçkıran'a, Berşan Tunçel'e, Köksal Uludağlı'ya, Yusuf Can'a, Gökhan Ukan'a, Aslan kardeşlerim Osman Arslan'a, Atmaca Şahin Demir'e, Kenan Başıbütün, Atacan Sarıkaya, Süleyman Şahin, Can kardeşlerim Baran Ayaz'la, Şahin Altun'a, Fırat ve Samet Yalçı kardeşlere, Mete Çakmak, Zaza Muzaffer kardeşlerime, bu şarkıyı armağan edebilir misiniz, etmez miyim? Ertuğrul Polat, koşacaksın ya da koşacaksın. Başkalarının omuzlarına basarak elde edilen hiçbir zafer bizim gözümüzde başarı sayılmaz. Biz başımız dik bir şekilde aldığımız şerefli ve geçerli mağlubiyeti bin tane kirli zafere değişmeyiz. Ertuğrul Polat'tan Koşacaksın parçası benden, dostlarıma armağan olsun.

Ben Ahmetcan Pehlivan ACP. Abi yine sevdiklerimize ses oluyorsun. Allah seni var etsin. Ahmetcan Pehlivan teşekkür ederim. Can Eke, Evren Tacıroğulları, Saddam Yetiş, Konyalı Mehmet, Ahmet İpek, Sipan Aydın, Emre Kapucu'ya selam olsun dedi ACP. 40 gün gezersin kırda, bir gün rastlarsın kurda. Usta asker geçitte belli oluyormuş. Allah hepinizin yanında olsun, sizleri seviyorum dedi ACP. Şimdi arkadaşlar, yayınlarda dikkat ederseniz mesajlarda ima, yargı, itham, atar gider barındıran, önünde baba, reis, işte imparator falan bazı sıfatları pas geçiyoruz. Sebebi hususiyeti, Radyo Televizyon Üst Kurulumuz ve Adalet Bakanlığı'nın bu konulara müsamaha göstermemesiyle alakalı. Siz iyi niyetli olarak bir mesaj atıyorsunuz. Ola ki mesaj atan arkadaşımızla, normal bir arkadaşımız da atabiliyor. Sıkıntısı olan bir kardeşimiz de atabiliyor. Karşı taraf üzerine alınıyor, başka bir şey oluyor. Oradan bir cevap geliyor falan. Dolayısıyla bütün bunlardan arındırılmış, siz iyiliğe de söyleseniz bazen sıkıntılı oluyor. Dolayısıyla sizlerden ricam, mesajlarınızda, sevdiklerinizde sevgi dolu mesajlarınız, atasözlerinden vesaire yararlanmadan normal finalde şarkıyı armağan edin. Mesajınızda duygu ve düşüncelerinizi, sevgi dolu sözlerinizi söyleyin. Yok uğruna ölürüm, öldürürüm, kırarım, dökerim, biz varız, senin yolundayız filan. İşte ya, anlatabiliyor muyum? Bu ve buna benzer birçok cümleyi yıllardır bertaraf etmekten ben sıkıldım ama dinleyenlerimiz atmaktan sıkılmadı. Fakat yayınları takip edip de benim nasıl bir yol izlediğimi bilen kardeşlerim de buna dikkat ediyorlar. Bir daha atmıyorlar öyle mesajlar. Şarkılar konusunda Türkçe olması gerektiğinin altını çiziyoruz. İdeolojik ve siyasi şarkılar çalmıyoruz. İçinde argo sözler ve yasaklı sözlerden oluşan şarkıları çalmıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sen iyi niyetle gönderiyorsun mesajını ama işte farklı anlaşılabiliyor. Farklı anlaşılabilecek mesajlar atmamanızı istirham ediyorum. Neticede zaten dostlarınıza selamlarınızı gönderiyorsunuz. Şarkılarınızı armağan ediyor. Doğum günü kutluyorsunuz. Ne güzel. Bu da iyi bir şey. Evet, yayının son 7 dakikasındayız. Her gün saat 19.01 aralığında devam eden yayınlarımız bugün de aynı dakikalar içerisinde sona erecek. Geceye dair birkaç kelam etmek istiyorum ama hani vardır ya, böyle canın ceren kalmaz bazen, o anları da yaşıyoruz. Biliyor musunuz, insan bazen bir ömrü tek bir cümleyle taşır, belki yarın. İşte o iki kelime kimi zaman tükenen gücün yeniden filizidir.

Kimi zaman gözyaşın içindeki son ışıktır. Kimi zaman da Yüce Allah'ın kalbe usulca bıraktığı bir tesellidir. Gönlü rahatlatan, iç huzuru veren duygu. Dostlarım, hiçbir bahçıvan tohumu toprağa bıraktığı gün neden meyve vermedi diye toprağa küsmez. Çünkü bilir her güzelliğin bir vakti vardır. İnsan da kendi vaktini beklemeyi öğrenince sabır yük olmaktan çıkar, olgunluğa dönüşür. Belki bugün hayat sizi bekletiyor, belki kapılar açılmıyor, belki dualarınızın cevabı gecikiyor, ama geciken her şey kaybolmuş değildir. Bazen Yüce Allah size vereceği nimeti, iyiliği, güzelliği, lütufu siz ona en güzel şekilde sahip çıkabilecek hale gelinceye kadar bekletir. İşte umut tam da burada büyür. İnsan henüz elinde olmayan bir güzelliğe şimdiden teşekkür edebiliyorsa kalbi korkudan daha büyük demektir. Ve unutmayın dostlarım, yarın güzel olacak diye umut etmeyin. Siz umut ettiğiniz için yarın güzelleşmeye başlayacak. Çünkü kalbinde umut taşıyan insan daha güneş doğmadan bile içinde bir sabah yaşatmayı başarandır.

Ben Zeki Altındal. Samet Can Deveci'ye bol bol selam olsun. Zeki Altındal'dan Samet Can Deveci'ye bolca selamlar. Ben Zeki Altındal, Samet Can Deveci'ye bol bol selam olsun dedi. Bazen çok yakın arkadaşlarımın bile mesajlarını unuttuğum, kaçırdığım olabiliyor arkadaşlar. Canlı yayın bu. Her şey anlayışla güzelleşiyor diye düşünüyorum. Hayat bazen insana hiçbir şey vermiyormuş gibi görünür. Oysa fark etmediğimiz bir şey vardır. Yüce Allah bazen elimize değil kalbimize çalışır. Çünkü elimize verilenler tükenebilir ama kalbimize kazanan güzellikler ömür boyu bizimle yürür dostlarım. İnsan en çok beklediği şey gerçekleşmediğinde değil, beklemeye değer hiçbir şey kalmadığını sandığında yorulur. İşte tam o anda umut sessizce omzuna dokunur ve der ki henüz hikayen bitmedi. Belki de bu yüzden gece karanlığından utanmaz. Çünkü bilir sabahın kendisini bulacağını. Irmak yolunun uzamasından korkmaz. Çünkü bilir sonunda denize kavuşacağını. İnsan da Yüce Allah'a güvenmeyi öğrendiğinde mesafelerden korkmaz. Kuyulardan korkmaz çıkamayacağım diye. Gecikmelerden incinmez. Çünkü bilir ki her gecikmenin ardında henüz göremediği bir hikmet, derin anlam ve ilahi bilgelik vardır. Onun için dostlarım, yorulduğunuzda dinlenin ama umudunuzu dinlendirmeyin. Gözyaşı dökün ama inancınızı dökmeyin. Çünkü bugün sabırla yürüdüğünüz yol, yarın dönüp baktığınızda sizi en güzel günlerinize götüren yol olacak. Ve inanıyorum ki Yüce Allah kalbinde baharı taşıyan hiçbir kulunu ömrü boyunca kışla bırakmayacaktır.

Arkadaşlar bu gece umudu konuştuk ama aslında insanın en zor günlerde bile kalbini nasıl ayakta tutabileceğini konuştuk. Belki yarın her şey bir anda değişmeyecek ama siz umudunuzu koruduğunuz sürece hiçbir zorluk sonsuza kadar sürmeyecek. Çünkü hayat bazen geç kalır ama Yüce Allah asla geç kalmaz. Dostlarım, bu gece başınızı yastığa koyarken kırgınlıklarınızı değil dualarınızı yanınıza alın. Kaybettiklerinizi değil kavuşacağınız güzel günleri düşünün ve kalbinize şu cümleyi emanet edin. Bugün sabrettim, yarın da umut edeceğim. Çünkü Rabbim benim için en güzel zamanı benden daha iyi bilir. Rabbim bekleyen bütün yüreklere hayırlı haberler, hasret çeken bütün gönüllere kavuşmalar, gözyaşı döken bütün insanlara huzur nasip etsin. Yolunuza umut, ömrünüze bereket, yüreğinize ferahlık versin. Hoşça kalın aziz gönül dostlarım. Geceniz huzurlu.

Sabahınız umutla dolsun ve unutmayın, umut sadece güzel günleri beklemek değildir. Umut en karanlık gecede bile kalbinizde güneş için yer ayırabilmektir. Allah'a emanet olun. Dua eder, dua bekleriz. Yayınımız sona erdi. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.

0: adamı Murat İnce ile Uzun İnce Yol sona erdi.
1: Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafa ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.
0: Duygu adamı Murat İnce ile Uzun İnce Yol sona erdi.

gittiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlar da dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.